0: Allah'ıma Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de sakın kabile ki akısisi. Bila kadar hatı çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirirani ma hacay. Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
0: La ya kirli bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şlona.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani şuan

0: Franchement, mon rouge. Mon dernier.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geserey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terezi bambi bambur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi Sağız bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim acorim Nadiş şehirleri bir sene reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah'ım sonrası bir açımın ucum yandaş yedi Türkiye'mi diye ki benzer abi çabı gülle bizmi teyli çapır bireyce porkeşe ne kendine Gerdemler acı da kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizli bir vermir Antara teyder bazı bir adı fırık emin edes ki huavi dina barış gülya Mesela kuda tavan dedi ki Rami sana gildi Vile ve şekerin yana ki Ahmet ili terzeydi hakimi Şemli edi arabi halukat dedi gerdin Ekhep kep geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve teriz ve teriz bağırır Kuvvet yapışamın akıya alıkı mekin rüke Vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del Akhlele arabe misur rasu bir rabine Bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasu meteyek mine Aziz şümin ucem yankacı yedi acem emediye kapın zira ve çöpün zireyce Forkeşin nav kandile gerden zire Fanani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o besmin ya ferit ibrabim şemine kalı kalı cehet öleme leme. Hak salimi tamam ezi heysiru abdali lider imana bavetse me gel o besmin emre de sehvavidin ağır resul ya. Mesela kuda tavan dedi ki mrami şahane gildi meygul ya nâve vahmedi lider zeyde hakimi şemine zarı bile kerem kim. Le arabey nizam misil ve teriz ve teriz bağır akut imsemi da hiyal ve ismin yemi derdi kul bu hiyal ve cehidi kımme vay del ah vay del del vay del.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

dedi dişim. Gerek am geller. Bir kevne bir dozeda. Van dozeda berledin. Zilan. Arı zilan.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuy sur dera min

çeme ke bgen me khalo ude çeme çetele çeme ke bgen me askere romi ude se me khiz kelepçe bere me dane re kadure ve zan

0: Hapsalemi tamam ede heşir abdale ve der imana bavete megelo ve ismin emine de sehvali dina ve resul ya. Mesela kadar tavan edin kim ramişan engil de megul ya nâve rahmeti ve terze ede hakim işim ne ede arabi le kerem kim. Le arabi ne zan müşür ve terez ve terez bavir akut kim semed ha khiyal ve ismin emine derde kul bu khiyal ve cehde khemme uveydel. Ah uveydel dil uveydel.
1: Ben kuramayı istedim.